0: Fredem kamera da Rafi.
1: Neyin? Ruh, Stekşan. Ben her yanımda mı?
0: Şah.
1: Şah kadeh.
0: Şah. Neyin elinde Stekşan?